helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir reberti u gele

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

ateşi mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esi gut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem geller.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuş soru deramın.

öyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare böyle içip kendi desteydi.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigava gelik me ev guhdar kirin, jhev bipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sereymem kane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kütte peşyan şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.